0: Central Düşen Sandık.
1: Central
0: Düşen
1: Sandık.
0: Central Düşen Sandık. Central Düşen Sandık. Central Düşen Sandık. 243 au point de Bishop Maison-Lève pour la semaine.

Sonra aslında herkes sabah 7 bu koşan kim canım ve yazdım dedi sen sabah ben dedim.